0: Vazim birim bebeğinin tehli, adışıştım bebeğinin tehli, kefakırım bebeğinin tehli, seremedane ve tavanı şedina bebeğinin tehli. Daha meser darani darbesta bebeğinin tehli, bir reyhıstım bebeğinin tehli, danime kabro kabristani bebeğinin tehli. Danime kabra reşu tarih bebeğinin tehli, suvala akırna kırda bebeğinin tehli, terkine meleda bebeğinin tehli. Tiyeser çave maha sade kirin bebeğinin tehli, piştahamda da kirin beca kiza çarda salih bu karubu khenli. Her salih daha berdil kadir emi muştu azal kasar miskini harami meyre kharab rabu berdili zalim eysar her salih emi tamam mezzevdu tekatim rami sana keşte de khuha azim. Bu ne pırsa tehliyamdı kirdi bir yaka pşar rengi çütüm tehli tehliyamı yaka ben zirave. Çağab ve kirli bismi tehli çapil direci porke cenab kandile gazene zirave şeyde ayeli. Gidiye gel o ve esmiye haftuniye mesel muhalefu avetahı bu tecbuna rami şahane ki zani asekir verdiğinli. Tussir bi geyşale hafşalemi tamam vazir rami şahane gezite de khazim qaribi. Gari miskini harami meyre kharabda dil gavri etu nahili yuma khayi.
1: Hafşalemi tamam ve haftuniye mesel muhalefu avetahı bu tehdu asri jibuna rami şahane ki kir verdiğinli. E gidiye حال سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu biryara wana mezin de hesta evina wan u giridana wan birribertiye u gelekhara. Ez vez

ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele veteni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geserey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanu daray. Tırra ve kole zere hurbu kute peşyan şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

helbeste jidiliyen cenga azadiya ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mazin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiyo gele xwarra ezbe strani juan

şiş mi nerede? Kahramaniyat da gelip ki mazına aş, kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu, eşi kut vizyana nu da. Demek şunu dedişin, gerek kan

Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes ku sor deram.

mi pamore çalma. Da kanya dedi la işaret edes da düşme dedi dersim acil düşme dersim acorin. Ne diş yerleri lisele reklamın üstünü yeke kurmanca yeke acemen yeke. Ezan usulası bir açımın ucum yandaş yedi tırken mi diye ke ben zirabı çabı gülle bismi teyli çapıl bireyce porkeje nakkan dile. Gerdan da racot da kondarayan tabi çartil ya bilir misin aşka faizli ve ben mırat tarat değerdir bazı bir adı fırın kemine ve seyhavi dina barış gül ya. Mesel kudar tavan dedi kim ramişanı gildi ve levi şekeril ya nagi ve ahmet yili terzeyde hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdan ya kapkap kefer kuharam leye kerem kim gel ya van okun o çıkavurin. Mücid ve tereddüt tırız bağır rakot yapşamın akhiye alukha makin rıkya vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Akhle, le arabe misur rasu bir rabine abaye kurul baye şerkul baye garbi çöpür rasu meteye gimine. Aziz şümünü cem yangazıydı acem emdiye kapın zira ve çöpül zireyce porkeşi nab kandile gerden zire. پنانی دکتر کی دولت جوی داده یا چند کی دستانه کت یا خیال و خم آکادر مرا قادر دکل آت هم لجام. به زالم هت نزانی که لو بس میگه فریدی را بیش میاد کار کار جه دل من دم. هر ساله می تمام از هیچی رو افضل نداره ایمان با وست مگه لو بس میگه من در سخوابی دنارش کلیا. مشکل خدا توانه دکم رامیشانه گل دی مگونی یا نه و احمدی نتر زه د حاکمی شم نه داره بیله کرم کم. لی عربی نزان میشود به ترز و ترز باقی را گودیم شمد خیال و اسمی هم درد کل و خیال و جهد خمه و های دل آخ و های دل دل و های دل

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu biryara wana mezin behesta evina wan u giridana wan birribertiye u gelekhara.